Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Çocuk gözlerim dolsun, içinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun. Yanımdasın susuyorsun,

içmişem, al bayrak önünde ben and içmişem, ölümden korkmadan sallan geçmişem, ölümden korkmadan sallan.

cephede, şehidler zerbeler vuran cephede, mahrumlar bir için kuran cephede ya.